ne zaman akıllı olsun ki şuna da zina rıkoyun. Hem de ne? Bu zıtağını tukumdan sakınması şuna. Sonra namazı kanalları tabi tabi yüzeyle mi? Namazı kumara sokuyun atıdı namakı vaki. Yalnız o zıtağını kadar aşırıktan nasıl bir durumu? Çözümüzün razı da bir zade hemmansa zımbun gibi işitsi. Hani o kafayı ne hanya? Bunu çöpeşi, bunu adımın peşi. Ne kadar ne? Zımbun çıbar kumur. Ebu ki kansı yıkıp koyan malaka. Aykin ne arada şabi? Ebaşı için sasışı da gayım. Bunu ne çöpeşi? Ne kare ne adımın da sanırım.

mesela bana konuna bunun için var. Mesela bir şey bile konuştuk. Uzun azından o kadar da kalır işi. Ona dönemin olmaz yasın için. Ve ona bilir bu çayı. Kadar mı kanımı kanımı. Ve ben yeni bunu. Bu ise okumada sandı izin. Allah ziyaret. Bunun kumunu ve bade yönme tepiyat. Bu durumda da tekne baba atılıyor. Kumunan padişahı.